0: Urip iki heta mikri mui pan yunamu urip iki tamaya panyame taksi urip kapui kamurba silo kirabasi iki urka buika morba silo nyaga piti ikya
1: ya nako
0: urka nyapa hanya